0: Radyo Ses Akustik.
1: Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. Yap boza-

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz da

istediğim galiba senin boyun.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
1: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
6: Saygı mağazaları.
7: Eskişehir'de Lider Ses 98.9 Radyo Ses. 98.9 Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
2: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Çiçeğim, kurban oldum. Ben mi sen mi? Tabii ki de sen. Bayanlar, bayanlar,
4: baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz, bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar bunu takabül ediyorlar. Kurban olduklarım, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle sloganlardan birisini söyleyelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyoların içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık şu kapıda. Ki biz bunu yüzünü bile görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz sizler için yapıyoruz kurban olduklarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi sokmayın arkadaş. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. İmkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması kurban olduklarım. Şöyle söyleyelim. Kimsenin de sizin moralinizi bozmasına izin vermeyiniz. Çünkü biliyoruz. İnsanoğlu maalesef böyle. Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler. Yapmayın. Velhasıl şöyle söyleyelim. Hayatın sınırlarınızı zorlamadınız. İnsanların sinirlerinizi zıplatmadığınız bir gün olsun inşallah. Ki kötü giden bir şeyler varsa malumunuz işte radyonuzdayız. Yavrum ben niye buradayım ya valla. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar gelmiş. Dinle Arif'i bul keyfini. Oğlum slogan gibi olmuş o. Dinle Arif'i bul keyfini. Şey değil miydi bu ya? Ye inciri kır zinciri miydi? Neydi? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı çıkarak değil miydi? Buradayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bugün hakikaten söylüyorum. Acayip böyle bir enerji dolu. Yani. Çok keyifli, çok güzel mesajlar geliyor. Bir de çaktırmadan bana laf takanlar var anladığım kadarıyla. Oo Arif Güven hayat sana güzel falan yazmışlar ya. Ya kurban oldum ne hayatı be. Bak şurada uyusam gerçekten söylüyorum. 3 ay sonra uyansam uyandığımda hemen hayatıma kaldığım yerden devam ederim. O kadar düz, o kadar dümdüz bir hayatım var. Tabii canım. Ama hayat sana güzel falan diyorlar. Çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor ya. Bak çok mutlu oldum ya. Bulsana onu bir. Az önce story'imde de paylaştım. Abi güne böyle mesajlarla uyanıyorsunuz. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel değil mi ya? Bak güzel insan, iyi ki sizi tanımışım. Tabii ki dinleyenleri de. Müthiş bir enerjiyle yayın yapıyorsunuz. Dinleyenler de çok mutlu, çok içten. Olay budur. Alkışlıyorum sizleri. Mesaj atanları, fotoğraf gönderenleri ve sesli mesaj gönderenleri. Onlar klavye kahramanlığından öte çok içten, çok canlı ve medeni cesaret gösterip sesini duyurabilen bay bayanlar. Bravo her birini. Ve tabii ki de yazmamıza sebep olan, zamanımızı feda ettiren siz güzel insanlar. Ve demiş ki bak tek cümleyle özetlemek isterim. Siz ve dinleyenler bir bütünsünüz ve harikasınız. Vallahi öyleyiz, billahi öyleyiz. Yani. Harika olup olmadığımız konusunda o tabii çok böyle herkese göre değişebilir. Ama bütünlük konusunda evet abi biz bir aile olduk. Kocaman bir aile olduk. Vallahi. Teşekkürler dostlar. Şimdi dur. Programın çok çok başındayken malumunuz ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz deyince bak biri bana şeyi söyledi ya. Şimdi işte dediler ki radyocu bu kardeş. Dedi nasıl program yapıyorsun? Dedim ya işte böyle kendimce takılıyorum yani. Komiklikler, şakalar dedim. Geçtim konuyu şey dedi. Fıkra mı anlatıyorsun dedi. Ya şimdi tövbe yarabbim ya. Gelip buraya fıkra nasıl anlatayım? Dedim ki yok abi fıkra anlatmıyorum. Sadece TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarından bahsediyorum. Fıkraya gerek kalmıyor. Dedim işte fıkra sana ya Allah Allah. Velhasıl dur. Şu kafayı bir toparlayalım. Canım kardeşim dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler abi. Bütün esnaflarımıza, sesimi duyan bütün kardeşlere hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kurban olduğum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Geç olsun, güç olmasın. Şu emniyet kemerlerinizde bir takın. Evet abi. Buradan böyle bir sosyal mesaj da vermiş olalım. Emniyet kemerinizi takın, kurban olduğum. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Şu ışıklarda burnunuzu kurcalamayın. Tabii canım. Bana geçen denk geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmağını öyle bir burnuna sokmuş ki. Dedim herhalde parmağın ucu beyne kadar dayandı yani. Velhasıl iyi yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, canım kardeşim emniyet mensubu bütün arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçilere, emeklilere, yahu çalışıyoruz işte diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olayım. Ve tabii ki de artık söylemeye gerek yok. Ben de eşlik ederek alkışlıyorum. Klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Çok mutlu ediyorlar. Vallahi söylüyorum ya. İyi ki diyorum ki bu işi yapmışım. Bazen şakasına şey diyorum ya. Beni bu işe kimin hakikaten yani iktirdiğini bir hatırlasam. Gider şu anda kafasını kırarım abi. Sen bana ne yaptın diye. Deli işi. Ama çok da keyifli bir iş. Sayenizde biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Siz bana hani böyle övgü dolu mesajlar yolluyorsunuz ya. Aynı şeyleri ben sizler için düşünüyorum. Vallahi. Sevgili dinleyenler, bu kadar yalakalık yeter hissediyorsunuz. Böyle yani. Yıllarca bu işe devam etmek için böyle küçük yalanlar söylemem lazım. Ne yapıyoruz abi? Başlıyoruz. Kurban olduklarım, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara biz buradayız, başlıyoruz.

0: Arif Güven Showtime. Yes.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz ki bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarınız geliyor ya. Vallahi söylüyorum. Ne diyelim? Kurban olduklarım. Dengenizi dağıtmayacak, moralinizi bozmayacak, sizi yormayacak. Normal insan evlatlarıyla karşılaştığınız bir gün olsun. Bak normal diyorum. İyi insan babacım o lükse giriyor. Açık ve net söyleyeyim yani tabii canım. Seni yerim ben be. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Video yollamış. Bornova'dan Serpil. Bak tıklasana bir.
2: Canımın içi.
1: Senin ben canımın içi diyen dillerini yerim. Kurban oluyorum. Maşallah ya. Allah sağlıklı, mutlu, çok güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Şimdi benim en keyif aldığım bölüm malum biliyorsunuz. Sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selamlar yollamış.

0: Bugün de perdeyi Adana ile açıyoruz. Adana'dan selamlar patron. Açtık yaz yoklamaya. Eyvallah kurban oldum. Viyana'dan mesajımız var. Adıyaman burada. Silifke burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Samsun burada. Buyurun Erzincan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Konya burada. Eskişehir burada. İnegöl'den selamlar. Yaz bizi yoklamaya. Kırklareli burada. Ünye burada. Plaka 35 her daim burada abi. Allah razı olsun. Buyurun. Hoş geldin Arif Güven. İyi yayınlar. Sen cansın abi demiş ya. Kurban olurum. Çok teşekkürler canım kardeşim. Buyurun. Yalova burada. Elbistan'dan selamlar patron. Her daim seninle birlikteyiz. Buraniye burada. Akçay burada. Nazilli burada. Buyurun. Bir fotoğraf var. Seyir halinde. Bolu. Kurban olduğum. Kazasız belasız. Mardin yaz yoklamaya. Konya Karaman burada. Buyurun. Böyle bir el kaldırmış. Tokat yazmış. Biz de buradayız diyor yani. Yozgat'a selam olsun. Bilecik'ten selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. İş yerinde bugün yine seninle birlikteyiz. Selam olsun çalışan herkese. Düzce. Kurban olurum. Çanakkale Biga. Buyurun Nevşehir'den selamlar. Balıkesir Bandırma burada abi. Keşan Keşan. Canım Keşan. Uşak burada abi. Antalya'dan selam var. Buyurun. Canım kardeşim. Kurban olurum. Londra Konce burada. Danimarka Şükran burada. Selam abi. Çanakkale'den Mehmet. Yaz yoklamaya. Yazdık kardeşim. Selamlar abi. Nereden? Kütahya. Kurban olurum. Olmazsa olmazım. Aşkın Nazlım'a da tabii ki de. 638 İbrahim abimiz. Buyurun. Selamlar herkese. Yoklamaya beni de yaz. Almanya Ömer'im. Buyurun. Canım kardeşim her zaman olduğu gibi yine helal olsun haberiyle gelmiş. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. Yaz Belçika'yı yoklamaya. 139. Buyurun. Anamur'dan Erkan ben. İyi yayınlar Arif Güven. Teşekkürler canım kardeşim. Arif Bey merhabalar. Şanlıurfa, Ural 63. Şanlıurfa'ya selam olsun. Baba her yerdeyiz ne kadar güzel ya. Komik adam. İyi yayınlar. Adıyaman'dan. Boya Tekstil'den Aydın. Adıyaman'a selam olsun Aydın'ım. Upuzun bir mesaj var kurban olduğum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Merhaba, programınızı dinlemeye geldim. Tüm katılımcılar gibi sağlık, mutluluk ve neşe içerisinde kalalım. Tüm siz, biz ve dinleyenlerinizle. Selam olsun. Beykoz'dan Bahri yollamış. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. İnsan ve hayvan sevgisini senden öğrendik diyor bir dinleyicin. Evet böyle bir jenerimiz var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hayvan, doğa ve sevgisi olmayan insan sevemez. Ya da insan sevgisinden yoksun kalpler ne hayvanı ne de doğayı sevebilir. Bunu canlı olarak tek cümleyle sevgi yoksan diyor. Sevgi yoksan kalpler ne anlar sevgiden diyebiliriz. Vallahi süpersiniz ya. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok mutlu ettiniz beni. Bahri Bey sağ olun. Buyurun. Somalı İnegöl'den selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi toparlandık hepimiz buradayız. Abim kolay gelsin. Bergama'dan Ercan. Ercan Yalçın hatta. Ustamla birlikteyiz. Kolay gelsin. Bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim çalışıyor şu anda. Belçika'dan selam buradayız. Kurban olurum. Aldık yerimizi tabii ki yoklamaya girelim. Düzce'den Nazan'ım. Velhasıl arkadaşlar toparlandığımıza göre tevekkili ne yapalım artık yavaş yavaş başlayalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Birazdan anlatacağız.
1: Yeni bölümler.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: güven Showtime.
1: Yettik gari, aç yolu sevgili dinleyenler. Şimdi çok çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin. Biz de girelim yoklamaya. Alın bizi de. Artık alamıyoruz maalesef, kapattık o şeyi. Dışarıda kaldınız. Alır mı öyle şeyi? Siteler Mahallesi sıradaki parçayı. Ay kurbanırım ya. Kızım Irmak için çalar mısınız? Ne demek ya? Bütün şarkıları ben Irmak'a armağan ederim ben. Şimdi biz bu arada bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler. Ay kurbanırım. Hoş geldin yakışıklı demişler. Dinleyiciler ben de dalga geçiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sevgili dinleyenler, kahve sever misiniz bilmiyorum ama bakınız. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası olduğunu açıklamışlar. Bizi iyice deliye bağladılar ya. Bir okuyorsun diyorsun ki abicim, bakıyorsun aa diyorsun kahve zararlıymış. İki gün sonra bakıyorsun bambaşka bir haber yapıyorlar. Vallahi deli olduk, billahi deli olduk ya. Şu beyni bu hani bir dolduruyoruz bir boşaltıyoruz bilgiyle. Lan bu diyoruz doğruymuş, sonra ertesi gün başka bir haber çıkıyor diyor ki değilmiş ya. Okulda şey vardı ya abi, havuz problemleri vardı ya, havuzu işte dolduruyorlardı boşaltıyorlardı. Benim beyin de öyle oldu. Hani abi bu kahve zararlıydı. Aa bak faydalıymış. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası var. Bunu kim söylüyor arkadaş? Doçent doktor Oğuz Karaca söylemiş. Vallahi bilemem ama günde 5 fincan diyor. Sevgili dinleyenler, malumunuz kahve fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani 5 fincanın kalbe faydası olsa da sanırım cebe biraz bir zararı olur yani. Biz kahveyle pek böyle bir haşır neşir değiliz. Biz daha çok çaycıyız abi derseniz kötü haberim var. Çünkü dağır yavrum. Velhasıl kahveciler çaya zam hazırlığında. Bir söyleyeceğim, küfürle ilgili bir şey vardı. Kurban olduğum bir araştırma vardı. Dur günün konusu değil de böyle bir şey yapalım ya. Bulsana oğlum ya. Bir haberimiz vardı. Sevgili dinleyenler, küfür etmek güzel bir şeymiş ya. Yani insanı hem rahatlatıyormuş, bir demişler ki. Baba bulsanız haberi, sallatıyorsunuz bana burada ya. Buyur bak. Dikkat çeken bilimsel araştırma. Küfür eden insanlar daha dürüst ve güvenilir oluyormuş. Yavrum soralım bakalım. Küfür ediyorsunuzdur muhtemelen de. En son bak, en sonu soruyorum abi. Hani genelde ne için küfür edersiniz değil. En son hatırladığın kadarıyla en son ne için küfür ettin? Günün konusu değil ama giriş konumuz olsun. Abi en son şunun için küfür etmiştim. Ne küfür ettiğini yazma, zaten okuyamayacağız, o bariz belli. Biz bunun bir değişik versiyonunu yapmıştık. Genelde ne için küfür ediyorsunuz diye. Genelde değil abi. En son neye küfür etmiştin? Hatırlıyorsan yaz abi. Şimdi dur. Malumunuz şimdi. Yavrum hakikaten benim aklım mantığım almıyor kurban oldum ya. Şeyi konuştuk ya bak şimdi. Çaya işte dedik zam geliyor yavrum. Ondan sonra geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz? Bir dilim karpuz 2,5 liraya satıldığıyla alakalı böyle bir haberimiz vardı. Şimdi malum böyle bazı medya ne haber yapmış biliyor musunuz? Karpuz pahalı ya bak şimdi. Yeni Akit gazetesi demiş ki böyle bir karpuz fotoğrafı paylaşmış. Kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz diyor yani. Yani bize böyle haber yapıyorlar. Diyorlar ki oğlum karpuz bulamıyorsan kabuğunu ye bari. Oğlum kabuğunu eşekler yer diye böyle bir şey vardı ya. Hakikaten söylüyorum. Zamanında böyle konuşulmuyor muydu ya? Allah rahmet eylesin. Benim anneannem karpuzu çok severdi. Bildiğin kabuğuna kadar sıyırır yerdi. Dedem de şey derdi şakayla karışık işte. Kabukları da eşeklere kalsın hanım falan derdi böyle. Şimdi yaptıkları haber bu. Derler ki karpuzun kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz. Böyle haberler çıkınca vallahi söylüyorum bir kıllanıyorum yani ben. Neyse dur, sinirimizi bozmayalım. Ne var başka ya oğlum? Sinirimizi bozmayalım dedim ama sevgili dinleyenler malumunuz sinirliyiz. Bunu konuştuk daha önce. Bakın yine tescillenmiş, onaylanmış ünlü Alman istatistik platformu böyle bir çalışma yürütmüş. Dünyanın en sinirli ülkeleri anketi sonucu belli olmuş. Biz de bu arada en sinirli ülke sıralamasında 6. sıradaymışız yavrum. Bize burada kocaman bir haksızlık yapılmış, beni delirtiyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Evet abi. Relax. En azından bu radyo programında dinleyenler relax. Dışarıda şimdi öyle haberler var ki abi, hakikaten toparladık yani. Oğlum gerilim yani stres çok fazla, vallahi söylüyorum. Şu gerilimden elektrik üretilmiş olsa bütün dünyaya elektriği biz verdik yani. Öyle düşünüyorum. Al haber başlıkları bak. Komşular arasında çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı. Oğlum çöp kutusu ya. Başka al bak. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Nerede? Yavrum Los Angeles'ta. Sokakta çocuklar top oynuyor ve çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Esenyurt'ta. Yüzün hayret. Yani Esenyurt gibi nezih ve elit bir yerde böyle şeylerin yaşanması gerçekten hakikaten çok tuhaf geliyor bana yani. Haber bu yavrum. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. İstanbul Esenler'de diye başlıyor. Hayretler içerisindeyim sevgili dinleyenler yani. Kurban olduklarım var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yeteri kadar zamanımız da var. Olabildiğince relax.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada. Burada. Gibi oldu bu. Sevgili dinleyenler, malumunuz, sorduk arkadaşlarımıza, dedik ki böyle bir araştırma vardı. Biz bunun genel böyle bir hani sorusunu sormuştuk. Şimdi değiştirdik soruyu. Dedik ki en son ne için küfür ettiniz abi? Buyur. Evlendiğim için diye gelen bir mesaj var ya. Yavrum, evlendiğin için hakikaten küfür mü ettin ya? Bugün yoğurt alırken ettim abi. 2 kilogramlık yoğurdun diyor. 46 lira olduğunu görünce ister istemez ağzımdan küfür çıktı. Trafikte araç kullanmasını bilmeyen denyolara küfür ettim abi. Buyurun. Patronuma küfür ettim. Bizzat kendime küfür ettim abi diyor. En son hatırladığınız kadarıyla neye küfür ettiniz, bunu sormuştuk abi. Buyurun. Yaptığım her alışverişin ardından kredi kartını uzatırken ister istemez içimden küfür ediyorum abi. Buyurun. Yatağımın üzerindeki kıyafetlere küfür ettim. Acayip dağıtmışım odayı. Eyvallah, kurban oluyorum. Genelde anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Trafikte çok küfür ediyormuşuz gibi geliyor bana. Dün okuduğum bir habere küfür etmiştim abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Eve küfür etmiş ya. Eve küfür ettim. Çünkü diyor, temizliği çok zor. Girdiğim sınava küfür etmiştim abi. Uykum geldi, dişimi fırçalayayım da yatayım derken tuvalete girip 2,5 saat düşündüm, öyle durdum. Sonra bir an kendime geldim ve aynada göz göze gelince kendime küfür ettim diyor. Az önce telefona küfür ettim. Şarjı zınt diye bitti abi. Buyur. Serdar'ım yollamış. Küfür etmek için bir sebebe ihtiyaç yok diyor. Ben sürekli küfür ediyorum abi. Eyvallah. En son Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş yapmıştım. Ne kadar para ödediğimin farkına varınca kendime küfür ettim. Maaşıma küfür ettim. Sorduk dostlara, en son neye küfür ettiniz diye. Dur bakayım. Bile isteye ters şeritten giden insanlara küfür ettim. Yaptığım salaklığa küfür ettim. Kime küfür ettiğimi buraya yazamam abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Canım pizza çekti. Fiyatlarına baktım ve bastım küfürü diyor. Buyurun. 1250 TL yakıt aldım. Dolayısıyla küfür ettim abi diyor. Tamam, olabilir. Az önce maaş hesabıma baktım. Geçen aya göre 500 TL'ye yakın bir düşüş var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen benim yerime küfür et demiş ya. Ben mi edeyim küfür abi? En son ne için küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam o zaman, hatırlayanlar yazsın yavrum ya. Belirli bir sebebe ve ihtiyaca gerek duymuyorum abi. Ben sürekli küfür ediyorum demiş. Eyvallah. Marketteki etiketleri görünce ister istemez küfür ettim demiş. Düzenli olarak İstanbul trafiğinde sürekli küfür ediyorum. Elektrik kesintisine küfür etmiştim. 12'ye kadar elektrik yoktu dün. Ve hala sövüyorum demiş ya. Her gün cebimden para kaybettiğim için küfür ediyorum. Ya bu para kaybetmek şey anlamında değil, düşürme anlamında değil yavrum, şöyle diyelim. Buyurun. En son neye küfür ettiniz? Aslan sütü alırken küfür ettim diyor. Erikli Fevzi Paşa. Canım kardeşim, kurban olduğum, selam olsun. Ben küfretmem, küfredene de kızarım. Ama diyor, bu bizim, eyvallah kurban olduğum, yani frene basa basa okuyorum. Çünkü malumunuz bazı şeyleri yayında yavrum söyleyemiyoruz yani. Çiçeğim yettim gari, Hollanda yaz yoklamaya, iyi yayınlar, esin, kurban olduğum, teşekkürler. En son ve her zaman sigara alırken küfür ediyorum abi. Valla bu fiyatlarda biraz bir küfürü hak ediyormuş gibi geliyor bana gençlik yani. Ay kurban olurum ya. 1000 6 canım abim Mehmet Aydoğan abim Aydın'dan. Üstelik de bugün doğum günüymüş. Canım abicim doğum günün kutlu olsun. Kurban oluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice nice yılların olsun. Bakayım bakayım bakayım. Vallahi en tazesi dün akşam haberleri seyrederken bayağı küfür etmiş yani. Evet yani. Ben koltuğa küfür ettim. Eyvallah. Televizyon kanallarını kapatıp kumandayı kırdırıyor haberler. Herhalde ondan bahsediyor. En son hani bizim verdiğimiz böyle bir haber vardı. Konuştuk, dedik ki Venezuela'da sevgili dinleyenler buğday yetiştirecekmişiz. Sebebi Türkiye'de tarla kalmamış, bitmiş yani. En son mesela bu habere küfretmiş. Bu dediğimiz gibi günün konusu değil yavrum. Gün içerisinde aralıksız her cümleden bir tanesi benim için küfür zaten diyor. Eyvallah, kurban olduğum. Bu dediğimiz gibi günün konusu değildi. Sorduk, merak ettik. Böyle bir durumumuz vardı. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
0: Arif Güven.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
7: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin, yükseltin. Arif Güven yayın buradayız sevgili dinleyenler. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel böyle bir fotoğraf gelmiş. Az önce çocuklarla ilgili böyle bir şeylerden bahsettim ya. Arkadaşlar benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız vallahi söylüyorum, üzülürüm. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum. Benim programın formatı bu. Ben buraya geliyorum, manyak manyak konuşuyorum. Bak burada anlattıklarımı yemin ediyorum bak. Burada anlattıklarımı kahvede anlatsam bu deli lan deyip beni içeri atarlar. Dolayısıyla tabii ki söylediklerim şakaydı. Çocuk evin neşesi, bereketi. Sevgili Arif'i yayınlar. Keyifli haberleri duymak istiyoruz. Seviliyorsun yine. Senin neyiz, kolay gelsin. Ben onu var ya yanaklarını yerim yerim. Fight be. Şimdi geldim. Bakalım bugün biraz geç geldim, kaçırdım. Bornova'dan selamlar. Serpil'im hoş geldin. Buyurun, yoklamaya geç kaldım ama ben de buradayım. Kimsin sen? Hatay'dan Şahin Karabulut. Hoş geldiniz gençlik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Haberler. Yavrum. Bazen değil sürekli dile getiriyoruz. Gergin izliyoruz, asabi izliyoruz. Sürekli çünkü böyle bir kavga, sürekli böyle bir tartışma haberleri okuyoruz. Artık insanları geçtim, vallahi söylüyorum. Memleketin abi havasına suyuna bir şey kattılar galiba. Artık hayvanlar da kafayı yedi. Şimdi vallahi 2-3 gün önce anlattığımız böyle bir martıların durumu vardı, hatırlıyor musunuz? Martı, 2 tane martı hakikaten yolun ortasında bir kavga ediyorlar. Dedim daha çok karı koca kavgasına benziyor yani. Şimdi al böyle bir görüntü var bak. İstanbul'da birbirine giren iki kediyi ayırmaya çalışan bir vatandaş ve görüntüler var abi. Kediler bildiğin birbirine girmiş. Dedim yok abi, hakikaten memleketin havasına suyuyla bir şeyler kattılar yani. Hayvanlar da kafayı yedi abi. Dövüşen tavşanları gördük. Martıları gördük. Al şimdi de kediler yani. Tanıyorum. Yavrum kimse de zerre böyle bir huzur kalmadı galiba ya. Gelelim biz şimdi. Buyurun. Faturaları protesto için traktörlerle DSİ'ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmemiş canım kardeşim. Elazığ'da köylülerin pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle demişler ki devlet su işlerinin önüne gidiyoruz. Fakat jandarma ve aynı zamanda polis engeline takılmışlar yavrum. Anlatırız. Oy. Evet ya. Babalar günü geliyor babalar. Şimdiden bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun abi. Bizim bir abimiz var. Bak bunu mutlaka anlatmam lazım ya. Çok çok eğlenceli gençlik. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yenge abinin karşısına geçmiş, demiş ki demiş hani bana babalar günü ne hediye alıyorsun? Şimdi babalar günü ama soruyu soran yenge. Yani demiş ki enişteye, demiş babalar günde bana ne hediye alıyorsun? Abi diyor ki şaşırdım diyor. Demiş ki sonuçta babalık hissini benim sayemde tattın. Hem de iki kere. Yani iki tane çocukları var dolayısıyla. Demiş babalık hissini benim sayemde tattın. Bana ne hediye alıyorsun? Babalar gününde. Lan diyor biraz düşündüm diyor. Hakikaten mantıklı geldi diyor. Şimdi kafası karışmış diyor ki. Şimdi babalar günde ben gidip diyor hanıma hediye mi alacağım abi? Dedim yavrum ya sen çok safsın. Ya yenge hakikaten söylüyorum acayip akıllı yani. Şimdi yengeyi de tanıyorum ki hani aramızda iyi böyle bir muhabbet olduğu için söylüyorum. Yenge sonra şey dedi, alacak tabii falan muhabbeti yapıyor. Bak bir de yengenin tezi şu, diyor ki mesela çocuklarının doğum gününde enişte niye ona hediye almıyormuş? Sonuçta bunları ben doğurdum diyor yani. Yenge babalar gününde hediye istiyor. Çocukların doğum gününde diyor sadece çocuklara hediye alıyor mu? Zoruma gidiyor diyor, bana da hediye alması lazım sonuçta diyor. Bunları ben doğurdum yani. Dedim abi Allah sabırlar versin. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Rize'de fıkra gibi bir daire. İnternete denk geldiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yavrum evin balkonu var. Böyle bir balkon düşün. Şimdi o balkona çıkacak herhangi bir kapının olmadığını düşün. Diyeceksin ki belki de penceresinde olmadığını düşün. Yani... Anlatırım. Bu nedir? Fıkra gibi bu da. Noter hata yaptı, polis ceza kesti, hakim de şaşırttı diye bir haber var. Adana'mızda anlatacağım hakikaten enteresan. İlginç. Van'da çok enteresan bir hikaye var. Çünkü madeni para pil, mıknatıs, çivi ve dahası. Bunların hepsi canım kardeşim abimizin midesinden çıkıyor ya. Midesinden tam 233 cisim çıktı diye böyle bir haber var abi. Evet. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkartıldı. Artık bak kendi madenimizi kendimiz çıkartıyoruz. Abi nasıl bir şey ya? Anlatırım dur. Evet, bu az önce bana videosu yollanan haber. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı dükkana hırsız var pankartı astı. Bakarız. Buyurun. Esenyurt bir nevi Texas oldu artık herhalde. Yok artık dedirten hırsızlık. Neymiş bakalım hikaye? İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar. Fantazi de bu. Kadın kıyafeti giyip yapıyor sizde. Sandalye, masa, ayaklarını çalmışlar yavrum. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, o kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demiri kaldırabildi şeklinde tepki göstermiş. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Biliyorsunuz yavrum, olabildiğince relax, gerekçesi tabii ki bir o kadar da zamanımız var.
0: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyoruz, yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven, Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir canım kardeşim? Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerimiz abi, yani programın formatına uyunca böyle haber de yolluyorlar. Bir haber geldi, tıkla bakalım. Afgan çobanların mandıra oyunu. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Çivril çivril tavşancık. Hatırlıyor musunuz? Benim küçüklüğümde böyle oynuyorduk abi. Çivril çivril, bu tutmuş, bu yemiş. Bu da bunun gibi olmuş abi. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Nedir hikaye bakalım abi. Kırşehir'de Can Birlik ve Ekin Tarım işletmecilerinin sahipleri Ramazan Göztak, aynı zamanda Cemil Göztak ve Mustafa Demir. Yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestikten sonra değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Yavrum, velhasıl Afgan çobanlardan birisi çalmış, öteki kesmiş, diğeri de satmış. Şimdi vergi kaçırıp 3-5 kuruş için vatanı satayım derken sarı öküzden olmak da böyle bir şey herhalde, bilmiyorum yani. Geçelim yavrum, geçelim. Teşekkürler canım kardeşim. Haberi yollayan dostumuz. Bu nedir? Buyurun, sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat Bey dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Abi bir insan çocukların sesinden nasıl rahatsız olur, kurban olduğum ya. Evinden çıkan Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Gram akıl yok abi, gram akıl yok. Kaç yaşındaymış bu arkadaş, yazıyor mu yaşı? Yok. Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız Bayramoğlu'nu uyardı. Ya geçelim, benim hakikaten artık kafam almıyor ya. Şuna bir bakalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde malumunuz böyle okuduğumuz haberlerden birisiydi. Arabanın üzerinde yağmura rağmen birlikte olan böyle bir çiftten bahsediyorduk, hatırlıyor musunuz? İstanbul Beşiktaş'ta. Heh. Şimdi bu arkadaşlara yavrum cezalarını vermişiz. Nedir hikaye bilmeyenler varsa söyleyelim. Beşiktaş'ta, İstanbul'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geride bıraktığımız cumartesi günü saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde malumunuz uygunsuz olan ve uygunsuz şeyler yapan çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O sırada çift kendisini uyaranlara da tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma başlatılmış. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S ile otel işletmecisi Ahmet E polis tarafından gözaltına alınmış. Ve biz bu arkadaşlara şimdi yavrum verecek olduğumuz cezayı bulmuşuz. Demişiz ki Zeynep S'ye ve Ahmet E nokta K hakkında karar şu: biz size ev hapsi veriyoruz demişiz ya. Yavrum bunlar zaten bir şey söyleyeyim. Yani ceza mı verdik, ödül mü verdik bu arkadaşlara? Zaten aynı evde kalıyorlarsa bunlar için de abi hakikaten ödül gibi bir şey yani. Belki de buradaki amaç şey olabilir. Hani ev hapsi veriyoruz. Hani buradaki amaç o dışarıda yaptığınız şeyi yavrum bak evde de yapabilirsiniz diye hani bir şey. Herhalde öyle bir ceza vermişiz ya. Ödül gibi ya. Sokakta sevişen çifte canım kardeşim ev hapsi vermişiz ya. Ne güzelmiş ya. Oy, haberler. Şeyi biliyor musunuz? Dün mü söyledik abi biz bu haberi? İstanbul'da trafiği kesiyor abi. Ve bildiğin abi caddenin ortasında şınav çekiyordu, hatırlıyor musunuz? Evet, İstanbul Sultan Gazi'nin en işlek caddesi olan eski Edirne asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Vallahi doğru bir karar. Yani en işlek caddede abi yere uzanmış, bir de şınav çekiyor. Hiç dünya umurunda değil. Şimdi bu arkadaşın sınır dışı edilebilmesi için işlemleri başlatmışız abi. Sınır dışı ediyoruz yani. Vallahi eğer bu şınav çeken arkadaşı sınır dışı ediyorsak, sevgili dinleyenler, ben birçok arkadaşı yolun ortasında şınav çekmeye davet ediyorum. Hadi inşallah diyorsun, ne bileyim ya. kurban olduklarım var işte, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette birazdan geldiğimizde günün konusunu da vereceğiz. Olabildiğince relax, çünkü çünküsü hala yayındayız. Hala yayındayız abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Köszönöm Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık program ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler Kale ve Kahraman arkadaşlarımız. Bak yine bir haber yollamışlar. Şimdi günün konusunu dostlarımıza vereceğiz. Yavrum, günün konusu şudur. Şimdi yani sürekli tecrübeden ibaret konuşacağım ama bir konu veriyoruz. Abi benim sevgilim yok ki, abi benim sevgilim yok ki mesajları geliyor. Dolayısıyla yazma oğlum diyorum o zaman sevgilin yoksa. Hani ilişkilerle alakalı böyle günün konusunu verdiğimizde genelde bu tarz mesajlar geliyor. Buradan bir soralım bakalım. Hakikaten ben de merak ediyorum ya. Canım kardeşim. Muhtemelen sen de cevaplasana oğlum Arif Güven diyeceksinizdir. Evet. Sevgilisi olmayan arkadaşlar. Baba bu aralar benim sevgilim yok diyenler. Mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka bildiğiniz bir şey vardır. Yavrum neden sevgiliniz yok? Evet abi. Bugün abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlara söz hakkı verelim. Bir tık böyle memleket gündeminden uzaklaşalım. Babacığım yazın bakayım neden sevgiliniz yok abi? Evet abi. 0530-071-4355. Sevgilisi olanları, evli olanları bir kenara ayırdık. Şu konu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün bir rahatlatalım abi. Niye yok abi? Benimki belli. Benimki abi çirkinim çünkü yani. Tabii canım. Doğduğumda da çirkinmişim. Ben hep söylüyorum şaka olsun dedi ya. Vallahi. Doğduğumda beni aileme bildiğin ebeler siyah poşet içerisine vermişler. Alın çalıyoruz bunun içinde ya. Evet. Bu arkadaşları bir rahatlatalım. Neden sevgiliniz yok abi? Sevgilisi olmayanlar. Evet ya düşüneyim bakayım neden benim sevgilim yok deyip yazsınlar abi. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şimdiden de teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Biz bu arada ne yapıyoruz abi? Haberler. Buyurun. Yavrum ikinci el araç piyasasından bahsediliyor. Sıfır araçlara gelen zamlardan bahsediyor gazeteler. Ki ikinci el araç piyasası malumunuz belli. Hani 4 sene önce hayal ettiğin arabayı almana yavrum bakıyorsun daha diyorsun ki daha 14 sene varmış yani. Tabii canım. Fiyatlara bazen abi şimdi aracı olanlar mutlaka girip işte benim arabamın piyasası ne oldu acaba ya diye girip bakıyorlardır. Satmak isteyenler bakıyordur. Ya da ne bileyim araba almak isteyenler bakıyordur ama abi fiyatlar uçmuş öyle böyleden bahsetmiyoruz yani. Ben bak ben kendimi biliyorum abi hiç bakmıyorum bile. Çünkü ben realist bir fakirim yani. Tabii canım. Fakirliğimin ve yaşadığım coğrafyanın bilinciyle hiç öyle hayaller falan kurmuyorum açık ve net. Ya ben bu arabayı değiştirsem de ne alsam acaba? Böyle bir abi nereye alıyorsun? Bir fakirim, iki yaşadığım coğrafyanın bilincindeyim yani. Dolayısıyla hayal bile kurmuyorum. Evet abi. Buyurun kurban olduklarım. Benim tezim bu. Diyorum ki havalar ısınınca insanlar abi balkonlara çıkıyorlar, kapının önünde çıkıyorlar. Daha çok böyle dışarıda zaman geçiriyoruz. Ne oluyor? İşte bu sebepten dolayı da lan bu tepedeki UFO değil mi haberleri çok fazla yazın türüyor. Kışın belki geliyor arkadaşlar da kışın evden dışarı çıkmadığımız için görmüyor muyuz? Buyur bak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden kimine göre insansız hava aracı, kimisine göre balon, kimine göre de UFO olduğu söylenen cismi görenler yavrum jandarmayı aramışız yani demişiz ki evet abi buyur UFO sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler. Vay diyorsun be baba jandarma ne yapsın ya jandarma gelip uzaylıları durduracak hali yok herhalde biliyorum ya. Ne güzel ama değil mi ya? Seydikemer'in Kayadibi mahallesinde saat 08'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Sekki mahallesi semalarında kaybolan cisim 3 saat süreyle izlenmiş. Şaşkınlık yaratmış. Bu Elon Musk'ın uydularından birisidir abi o. Neydi onun ismi? Biliyordum da unuttum şimdi. Neyse. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim ilçeye bağlı Güneşli, Yakka, Dere, Bayır ve Sekki mahallelerinde izlenmiş. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar jandarmayı telefon yağmuruna tutmuşlar. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar çıktı. Yavrum Elon Musk'ın şeyidir ya uydularıdır o. Ben bir kere ben de gördüm çünkü benim evim orada vardı. Dedim oğlum bu lala UFO mu? Sonra dediler ki abi Elon Musk'ın hani neydi adı neydi ya? Star bilmem ne miydi? Neyse geçelim. Jandarmamız da ne yapsın? Gitmiş yani. Keşke ben oradaki jandarma ekibinden biri olsaydım valla. Hemen selfie yapardım abicim. Jandarma ile UFO yakalama keyfi diye paylaşırdım. Haberler haberler haberler. Gençlik kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın.
2: Cuma günü 200 banknotlarla göndereceğim sana Arif yazısını. Merak etme, tam 100 milyarı yatıracağım masaya. Tam 100 milyarı yatıracağım masaya.
3: Ne demek abi, sen başımızın tacısın, seni çok seviyoruz.
4: Selam Arif abi, Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: dedik.
1: Bak ne güzel diyor ki evlileri neden ayırıyorsun Arif? Evli olup sevgilisi olmayan mı kaldı yani? Yavrum bunu nasıl ses kaydımız var. Canım abim İsrail'den güzel bir ses kaydı yollamış. Ben şimdi şu ses kaydını şimdi yeni dinledim. Bir yere takılmıştım zaten. Benim oraya takılabileceğimi de o anlamış zaten. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki.
2: Arif. Heh. İyi yayınlar kurban. Bu konu için ben bir şey söyleyeyim. Aptallıktan diyeyim ben. Gerçi benim oldu birkaç tane ve evliyim de. 3-4 çocuk da var. Elimi öper. Şimdi dersin lan 3 mü 4 mü? 3 veya 4 her neyse.
1: Bak tam da bir şey söyleyeyim. Tam da buraya takılmıştım biliyor musun? Dedim nasıl ya? 3-4 çocuk ne demek ya? Hani ya 3'tür ya da 4'tür abi. O da benim oraya takılacağımı anlamış zaten.
2: Olmadan önceki halimiz abi aptallığımızdan birbirimizle böyle utangaçlıktan. En önemlisi zaman yoktu be kurban. Zaman eşek gibi çalışıyorduk.
1: Eyvallah kurbanım diyorum. Buyurunuz sorduk dostlarımıza dedik ki yavrum bak malumunuz aslan sütü şişesi yollanmış. Bu soruyu diyor bir büyüğe soralım. Evet ya. Neden sevgilim yok ki sorusuna çok böyle hakikaten içi yanmış bir şekilde çok dramatik bir şekilde mesaj yollayan arkadaşları ben bir akşam benim evde bir sofrada toparlayayım abi. Orada konuşalım geri kalanı vallahi söylüyorum. Masa dertten alev alsın abi. Kızlar araba istiyor bende sadece bisiklet var ondan galiba diyor. Bilmiyorum yavrum. Benim sevgilim yok. Çünkü abi diyor karım var eşim var yani. Beni kimse beğenmiyor sanırım demiş. Evet ya sorduk dedik ki arkadaşlara. Bir söyleyin bakalım yani sevgilim yok abi sevgilim yok abi diyenler. Buyurun. Neden sevgiliniz yok? Bak kadınlardan uzak yaşamak harika çünkü demiş ya. Çünkü kadınlar istiyor ki seçen taraf onlar olsun. Seçim yapsalar da hep bir başka seçenekleri de olsun istiyorlar. Bilemem merkezi abi şey yapmayın ya herkesi genellemeyin yani. Aa bak insanın kendisini bilmesi kadar güzel bir erdem mi? Ben söyledim dedim abi çirkinim yani şimdi empati yapıyorum bilmiyorum yani. Bak bu da çirkinim abi demiş ya. Benim zamanımdaki kankilerimle yedik içtik sohbet ettik. Evet kalabalık bir gruptu tek bekar benim abi diyor. Benle dalga geçtiler. Hoşlanamıyorum. Uzun zamandır kimseyi sevemiyorum. Aklımda halen çıkartamadığım birisi var demiş ya. Evet. Neden sevgiliniz yok gençlik? Geçim derdiyle boğuşuyoruz. Çok affedersiniz karı kızı düşünecek halimiz mi kaldı demiş ya. Evet abi. Yok çünkü kimse beni aşka inandıramaz. Ta ki onunla tanışana kadar demiş. Hadi inşallah. İstemediğim için yok abi. Eyvallah canım kardeşim. Önüme gelenle sevgili olmuyorum çünkü. Daha önce sevgilim olmadı ve olmayacak. Eşim olacak, hayat arkadaşım olacak ama diyor sevgilim olmayacak. Yavrum önce bir sevgili olacaksın ondan sonra olacak. Buyur bak. Dedim ki niye sevgiliniz yok? Abi hava çok sıcak diyor. Dolayısıyla kendimle ilgilenemezken başka biriyle zaten ilgilenemem demiş ya. Sebebi bu olabilir mi ya? Sevgilim yok. Sebep hava sıcak oğlum yani. Mizacımız biraz farklı. Beni tam anlamıyla tanımayan bir insanın beni sevme şansı yok zaten abi demiş ya. Sevgilim yok çünkü Brezilyalı olsun istiyorum ondandır abi diyor ya. Brezilyalı vay. Abi neden olmadığını değil de ne zaman olacağını sor. Yavrum nereden bileceksin ne zaman olacağını bilmiyoruz ki yani. Sevgiye inancım kalmadı abi. Yok canım o kadar da değil. Buyur bak. Neden sevgiliniz yok sorusuna canım kardeşim diyor ki beni sevecek kadar enayişini bulamadım. Güzel. Beni sevecek kadar enayişini bulamadım abi. Serseriliğe alıştık abi o yüzden yoktur belki. Eyvallah kardeşim işte soruyoruz. Kafama erişen, kafama yatkın birisini bulamadım. Bu sebepten dolayı yoktur. Eyvallah kurban olurum. Bak niye sevgiliniz yok sorusuna direkt şey demiş ya. Instagram'ı aktif olarak kullanmıyorum. Belki de bu sebepten dolayı. Yavrum ben aktif kullanıyorum da ne oluyor? Yani bunun onda Instagram'da ne alakası var ya? Bakayım. Olması için bir nedenimin, bir sebebimin olmaması var abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakacağız bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum. Sakın bir yere ayrılmayın.
3: Arif Güven seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz.

0: Çocuklar sevgilerle.
1: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
2: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL.

0: Düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Buradayız. Mesajlar. Sevgilisi olmayan arkadaşlara sorduk. Dedik babacım niye sevgiliniz yok, düşündünüz mü? Sevgili mi? O ne demiş ya? O ne ya? Buyur. Çiçeğim diyor ki bir gaflete düşüp evlenmiş olduğum için yok galiba. Evli olduğum için abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Arif Bey, benzine indirim geldi. Niye söylemiyorsunuz? Geldi mi? Bak yollamış. Ne kadar? Abi ben bu haberi okuyorsa kadar kesin zam gelmiştir zaten de. Dur bakayım. Evet abi. Benzine 97 kuruş indirim. Öncelikle şöyle söyleyelim. Malumunuz çok uzun zamandan beri yavrum bizim memleketimizde indirim kelimesini duymadığımız için ben öncelikle indirim nedir bunu anlatayım size. Şimdi bir hatırlayalım yavrum. Hakikaten şöyle sürekli zam indirim gelince dedik ki yavrum hani bir duvara tosladık dedik. Nasıl indirim ya? İndirim neydi la indirim yani bakayım. Bayağıdan beri konuşmuyorduk çünkü hiç indirim lafı da geçmedi. Sevgili dinleyenler, indirim şudur. Bir malın bir hizmetin fiyatında yapılan indirme değer düşümüdür. Hatırladınız mı indirim? Evet şimdi oldu diyorsunuz da. Yani. Bir zamanlar okuyorduk böyle hani. Ona indirim geldi, bu da indirim geldi diye. Şimdi unuttuğumuz için ben indirim nedir önce onu anlatayım istedim size. Evet abi. Dolayısıyla ne yapalım abi? Benzine 97 kuruş indirim. Ver mehteri oğlum. Vallahi kutlayalım abicim, kutlayalım. 97 ya, bu hep kaşık ve kepçe durumu oluyor yani, ondan korkuyorum ben çünkü indirim gelince diyorsun ki yarın kesin 2 TL zam gelir herhalde, bilmiyorum yani. Neyse dur, biz zaten günün konusunu bu sebepten dolayı veriyoruz ya, biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Niye sevgilim yok? Bir çabam yok abi. Evet, asıl soru neden çabalamadığım, bunun cevabını öğrenmeye de çabalamıyorum demiş ya. Hevesim kalmadı diyenler var. Buyur. Şansıma edeyim diyenler var. Şansıma edeyim. O yüzden yok. La abi diyor, hayat bir kere olsun bir insanın yüzüne gülmez mi ya? Yavrum inşallah bundan sonra güler. Ne diyeyim yani? Kimsenin uzun süreli ilişkiye tahammülünün olmaması, her hep diyor günübirlik ilişkiler. Yok canım ya. Herkesi kendiniz gibi düşünmeyin yavrum ya. Birini köpekler gibi sevmeyi çok istiyorum. Sanırım problem o birinin henüz denk gelmemiş olması. Hadi inşallah en kısa sürede çıkar yolunuza. Ne diyeyim? Abi belki doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanda bir türlü karşılaşamadığımız için belki diyor sadece sevilmeye değer olmamaktan, kim bilir demiş ya. Bak biri demiş ki ya sonunda hani böyle internette yazışırken bir küfür dili vardır ya, üç harfli yazıyoruz ya. Sonuna o üç harfi de eklemiş canım kardeşim. Tabii ki de yayında okuyamayacağız ama. Dur bakayım neredeydi ya? Çok mesaj. Ha, diyor ki abi gözümüzün önündeki mesajı kaybettik. Şurada duruyordu işte ya. Sayfa yenileniyor. Yeni mesajlar geliyor abi. Ben evliyim abi. Sebebi belli. Bu yüzden sevgilim yok diyor ya. Ama bekar insanları artık sevgili yapmak ve zaman harcamalarını da çok da demiş doğru bulmuyorum yani. Eyvallah kardeşim. Ba. Çünkü antrenörler maça çıkmaz abi. Eyvallah. Kadınların beklentisi çok yüksek abi. Bilmiyoruz yavrum. Olmuyor bir şekilde demiş. Bak kendini bilenler de var. Çirkinim abi. Öyle böyle değil demiş ya. Öyle böyle değil. Bu ne? Tanıdıktan sonra her yaşımda aşık olduğum bir adam sevdim. Sonra o değişti. Ben değiştim. Şimdi ise hatırlamıyorum bile demiş. Anlamadım ya. Aşık olmadığım birini hayatıma alıp da her şeyi berbat etmek istemiyorum. Yeterli sevgi verebileceğim birisini bulmak çok zor abi. Buyur. Karşıma çıkan insanların beklentileri çok farklı demiş. Buyur. Bu da güzelmiş ya. Dedim ki arkadaşım, sevgili dostum, niye sevgiliniz yok? Bak cevaba bak abi. Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi var çünkü diyor. Dipnot demiş ki ayrılırsa bakacağız yani. Güzelmiş. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Şimdi minicik bir ara vermek durumundayım. Aradan sonra yeniden buradayım. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
2: Bayanlar baylar.

0: Arif Güven Showtime.
1: Çok enteresan, evli olanlar sevgilim yok diyor. Eşleri en güzel sevgili değil mi? Vay be, güzelmiş ya. Vallahi söylüyorum, helal olsun. Buyurun canım abim, ses kaydım var. Ver bakayım bir.
2: Cancer, sevgili eşin sevgili olur. Kalpli olur. Kendine hakaret etme. Güzellikle olmaz bu işler.
1: Eyvallah. Son artık şöyle bir mesajları toparlıyoruz. Neden sevgilim yok ki? Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi. Bunu yolladık yavrum, yani okuduk. Teşekkürler. Ben bir kez vuruldum abi ve bir daha da kalkamadım demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Birini beğen, tanı, sev, güven, alış. Şöyle diyor, 4-5 ay. 4-5 aydan başlamalı bir şeylere lazım. Anlamadım. Sevgilim yok abi. Çünkü diyor kolay kurulumu yok. Uğraşacaksın edeceksin bir sürü iş demiş. Geçelim. Buyur. Sevgilim yok. Çünkü CHP'nin iktidar olmasını bekliyorum. Çünkü takdirimi bu yönde kullandım abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel soru. Bendeki cevabı şu. Ahlak arıyorum. İnsanları kıskanmayan, kendi dünyası olan, her önüne gelenle birlikte olmayan diyelim. Ve bunu marifet saymayan, arabasının markasına göre insan ayırmayan, takipçi kasmayan, zeka sahibi birisini arıyorum. Var mı? Ben demiş hiç görmedim. İnşallah bulursun. Etkileme

umurunda bile değilim demiş. Bilemeyeceğim. Çok zor beğeniyorum. Kimseyle sırf sevgili olsun aman diye ilişkiye girmiyorum. Aşk, sevgi benim için çok önemli. Evet. Bir kadının yalnızlığı kendi kusursuzluğundandır Arif Güven. Eyvallah. Buyur. Sevgilim yok. Sebep? Ruh hastası olduğum için abi yazmış ya. Ruh hastası olduğum için sevgilim yok. İyi güzel. Sanırım yalnızlığın lüksüne biraz fazla alıştım abi. Evet ya ben de düşündüm. Sevgilim yok. Demek ki beni bir türlü sevmiyorlar demiş. Hakları var mı? Var. Çünkü ben hayatımda hiç kimseyi sevmemiştim zaten. Bu oğlum şey değil mi ya? Şiir değil miydi? Böyle bir şiir hatırlıyorum ben. Oradan mı cevap verdin? Sebahattin Ali şiir mi dedim ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse geçelim. Çünkü kendi hayatımı daha düzene sokmuş değilim. Kendime verdiğim sözleri bile tutmakta zorlanıyorum. Herhangi bir arayış içinde olmamam da bu sebepten dolayı abi. Eyvallah. Kimseyle uğraşamayacağım abi, kaprisini çekemeyeceğim yazmış ya. Kendime zor katlanıyorum diyenler var. İşte sorduk. Dediğimiz gibi abi, günün konusu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün dedik bir rahatlatalım abi. Armudun süpü, üzümün çöpü falan demiş ya. Aşk beni hak etmiyor abi. Çünkü bana iyi gelmiyor. Yürütmeyi beceremiyorum. İyi güzel.

0: sevgilim yok.
1: Sebep? Çünkü diyor olursa kocam üzülür. Kendisiyle evliyim. İyi güzel. Vay. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor abi. Eyvallah kurban olduğum. Sevilecek insan değilim. Yazanlar da var abi. Hakikaten aynen öyle yazmış. Sevilecek insan değilim. Sevebileceğim birine de yıllardır denk gelmiyorum. Çünkü sevgili aptallaştırıyor abi. Acı veriyor. Eninde sonunda bu oluyor bende. Kötü deneyimler yüzünden her ilişki kötüye gidecek şeklinde abi şey yapmamak lazım diyor. Bak ben evliyim ve çok mutluyum. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah yavrum. Bak Serdar yollamış abi kısa ve net diyor ki abi bahane aramaya gerek yok. Çirkinim yani. Hevesim kalmadı. Sevgilim yok çünkü karım izin vermiyor demiş ya. Olması gerekiyor mu abi? Böyle bir şart mı var? Yok yavrum ya. Sadece hadi dedik ki bu sevgilim yok ki abi diyen arkadaşlara bir soralım bakalım. O yüzden. Birisini seviyorum ve onun da beni sevmesini bekliyorum. Hadi inşallah karşılıklı olunca güzel abi. Üşeniyorum diyenler var ya. Tabii canım. Üşeniyorum başlangıç aşamasına. Kadınlar tehlikeli abi. Abi herkes için böyle genelleme yapmayınız. Tipsizlik sendromu var bende diyor ya. Yani. 30 yaşına erdik. Eğitim, sınavlar, iş, güç derken bu noktadayız. Bu saatten sonra da ne olur bilinmez abi. Cezbedici bir yönüm olmadığı için sevgilim yok yazmış ya. Kendimi seviyorum diye galiba. Sevgilim yok abi. Frekans tutmuyor, olmuyor, yürümüyor. Evet, bak net param yok abi demiş ya. Eleştiri olsun vesaire diye değil gerçekten diyor. Evden çıksam tek elin önünden dönecek kadar paramanca var. Bir tek sigara alıp eve dönebilirim diyor. Canım istemiyor diyenler de var. Velhasıl böyle kurban olduklarım çok çok teşekkürler. Şimdi mesaj yollayan arkadaşlarımız daha da okunmayan şu anda 74 adet mesajımız varmış yavrum. Emmi İbrahim abimiz de malumunuz biliyorsunuz. Abi konu ne olursa olsun Nazlı'ya bağlıyor. Çünkü çok seviyor. Şimdi niye sevgiliniz yok konusunda benim var. Direkt öyle yazmış abi gülücük gülücük gülücük. Evet biliyoruz cümle alem biliyor abi. Ne yapıyoruz öyle mi? Birazdan bir F5 yapacağız. Yazıyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Şovtay yazıyor haberleriyle
1: devam ediyor.
0: Aynen öyle kurban olduklarım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürler. Şimdi bakalım biz. Haberler bakalım. Nerede kaldık yavrum? Buyurun, uçakta unutulan telefonları satıyoruz vurgulu. Bakın bu bir üç kağıttır, bilginiz olsun. Şöyle bir şey yapıyorlarmış. Kendisini kamu çalışanı olarak gösterip vatandaşları hava yolları şirketlerinde unutulan eşyaları satıyoruz diyerek dolandıran şebeke çökertilmiş. Şebeke üyelerinin cep telefonu ya da fotoğraf makinesi sipariş eden müşterilere yavrum duruma göre bitki çayı yolluyorlarmış. Hıyar yolluyorlarmış. Bitki çayı tamam diyorsun, hani içersin abicim. Hıyar baba olmadı yersin de. Bak şimdi diyor ki cep telefonu ya da fotoğraf makinesi sipariş eden müşterilere bitki çayı, hıyar ve taş gibi şeyler gönderdiği ortaya çıktı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle canım kardeşim, ihbar üzerine böyle bir suç şebekesini tespit etmiş. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibi alan ekipler şebekenin yönetimini ortaya çıkartmış. Şebeke üyeleri belirledikleri kişileri önce bir havayolu şirketine ait uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz, İlginizi çekiyorsa lütfen arayın şeklinde bir SMS geliyormuş size. Geri dönüş yapan kişilere piyasa değerinin çok altında ürün sattıkları söyleniyor. Kapıda ödeme seçeneğimiz var denilerek müşterinin güvenini de kazanıyorlar. Şebeke üyeleri ikna ettikleri kişilere kargoyla ürün gönderiyor. Ancak paketlerin içinden telefon, fotoğraf makinesi yerine oyuncak, bitki çayı, taş ve hıyar gibi ürünler gönderiyorlarmış. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hıyara çok bozulurdum biliyor musun ya? Sipariş vermişsin ve kutuyu bir açıyorsun, salatalık var abi. Hıyar var ya. Ya kim abi uçakta unutulan eşyaları sana telefon açıp da SMS yollayıp da satar rica eder ya. Hiç yemeyin yutmayın böyle şeyleri abi, bedava yok, hiçbir yerde yok yani. Bir de şey, bu uçaklarda şey, uçak değil de şeye bayılıyorum ben. İstanbul'da zırt pırt abi önüne geçiyorlar ben. Abi merhaba diyorsun. Abi ben diyor free shop çalışanıyım. Abi diyor parfüm var mı? İster misin? Diyorum ki benim parfümüm var, teşekkür ederim. Bak sonra adamdaki skalaya bak abi. Parfümüm var, teşekkür ederim dedim. Abi diyor elimde araba teybi var. İster misin, lazım mı? Oy oy. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi şebeke lideri, bu az önce bahsettiğim haberle alakalı. Şimdi ara başlığa bakıyorum. Şebeke lideri başka bir suçtan adam, abi cezaevindeymiş zaten. Yani cezaevinden bu organizasyonu yapıyor olduğu yerden. Vay. Bu nedir? Fıkra gibi hırsızlık. Aydın'da eşinin kredi kartı borcunu yatırmak için kendisine verdiği 500 TL ile banka önünde bekleyen Kenan Güler 56 yaşında. Yanına gelen MS iddiaya göre Güler'e uzun zamandır paraya dokunmadım, bir kez dokunabilir miyim dedikten sonra aldığı 500 TL ile kayıplara karıştı. Abi bunu da yemeyin yutmayın artık ya, ne demek ya, uzun zamandır paraya dokunmadım, versene dokunayım mı diye. Adamı hakikaten böyle söyleyene para mı uzatmış abi? Yazık, ne bilsin 56 yaşında. Şifalı diye içilen suyun içerisinde yoğun miktarda bakteri tespit edildi. Muş'un Gümüşali köyünde böbrek taşını erittiği iddia edilen ve bölge halkının tüm uyarılarına rağmen içmeye devam ettiği suyun mikrop saçtığı ortaya çıktı. Bu cehalet ne güzel bir şey, vallahi söylüyorum. Yani. Şifalı su. Nereden biliyorsun arkadaş? Bak adamlar test yapmışlar, mikroplu. Gerçi hoş. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz okuduk zamanında. Yani hoca şifalı diye eşini hocaya sunanları gördük yani. Bu onun yanında birazcık daha masum. Şifalı su tabii canım. Yavrum şimdi görüntü de var. Mavi plastik borudan gelen su ne kadar şifalı olabilir, kurban olur ya. Çeşmeden bildiğin abi cehalet akıyor, öyle söylüyorlar. Evinde Viagra hapı bulunduğu, üstelik de baya böyle bir sağlam adet bulunmuş. Demiş ki çayıma çorbama katarak kullanıyorum. Oğlum o limon değil miydi ya? Limon satarken öyle diyorlar ya. Çayına çorbana. O limon abi. Sen karıştırmışsın. Viagra olamaz yani. Geç abi geç.

0: var mı diye böyle hani bizi mutlu edecek bir haber var mı diye bakıyorum da. Bu ne? Sevgilisi öpüşürken dilini ısırdı, kopardı. Allah Allah. Geç abicim ya. Herhalde yok. Sevgili dinleyenler, şu şey helal olsun haberimizi yollamıştı zaten de. Bu da güzel bak. İnsan isteyince hakikaten söylüyorum, her şeyi yapabiliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'ni 81 yaşındaki öğrenci bölüm ikincisi olarak bitirmiş abi. 81 yaşında yavrum. Kastamonu'da yaşayan 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşı ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan resim bölümünü öğrenimine giderek yavrum bölümü de ikinci olarak bitirmiş. Helal olsun abi. Valla 81 yaşında abi. Azim işte azim. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyormuş. Daha bana hiç kısmet olmadı, bilmiyorum yani de. Birazdan gençlik final, birazdan artık veda.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini, biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Sevgili dinleyenler, vallahi bir programı da artık geride bıraktık. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah bir parça da olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Öncelikle faal bir şekilde programa katılım gösteren bütün kule ve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Sayenizde güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunda sizin payınız, katkınız gerçekten söylüyorum çok büyük. Helal olsun. Bak helal olsun haberi bile Nevzat'ımızdan Belçika'dan geliyor. Ne çabuk yazıyor geldik. Dayılma vakti gelmiş çiçeğim, hoşçakal. Evet ya. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Buradan mutlu ayrılalım istiyoruz. Buyur bak. Gümüşhane'de canım kardeşim Menfez'de biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ne güzel ki ödüllendirilmişler. Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve AFAD Yönetimi Bölümü öğrencisi Mücahit Toprak. Allah'tan bizim gibi eğitimi almış insanlara denk gelmiş. En başta biraz diyor panikledim. Sonra dedim ki önümde kimse can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım. Direkt atladım suya. Nedir hikaye? Şöyle bir bakalım. Canım kardeşim Vali Kamuran Taşbilek Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta şiddetli yağış nedeniyle yamaçlardan gelen ve Menfez'de abi böyle su birikin diyor. Derin bir su birikintisi oluyor. Ve 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş'i kurtaran Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve AFAD Yönetimi Bölüm Öğrencisi Özgür Akgün, Mücahit Toprak ve Mehmet Tiryaki bu kardeşlerimizi yani 19 yaşındaki kızı kurtarmışlar. Dolayısıyla da valide makamında bu arkadaşları misafir etmiş, kendilerini ödüllendirmiş. O kadar büyük bir kahramanlık yaptınız ki, orada bir kardeşinizi görüp anında müdahale ile annesinin, babasının, o çocuğun yaşayabileceği sıkıntıdan dolayı mahrumiyetini siz kahramanlıkla ortadan kaldırdınız. Bunları vali söylüyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzonlu gençler. Bu kardeşler helal olsun. İşte diyor memleketin çocukları böyle. Memleketimizin kardeşliği, güzelliği, sevgisi, muhabbeti burada. Hepinizi gözlerinden öpüyorum demiş. Öğrencilerden Özgür Akgün ise okulda anlattıkları eğitim gereğini yaptıklarını belirtmiş. Yoğun sağanaktan dolayı bir yere sığındıklarını anlatan Akgün, ardından kızın su birikintisi içerisinde düştüğünü gördük. Gördükten sonra müdahale etmeye çalıştık. Zaten işimiz gereği bunu yaptık diyor. Olayın biz de şokundayız. Evet ya güzel.

Ama malumunuz bitti. Ne diyelim? Keyif aldıysanız, memnun kaldıysanız, dostlar, malum, yarın yine buradayız. Bekleriz.

0: Ailen çok iyi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Ki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: biz ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık. Duman isimli hareketli şarkısıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. Hemen sonrasında ise Zeynep Bastık burada Misafir isimli şarkısını seslendiriyor. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yıllar

0: Sevilen grup İkilem'den dinledik Daha Nasıl Anlatayım isimli şarkılarıyla beraber bugüne keyif katan gruplardan biri oldular. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa Kenan Doğulu oluyor şimdi. Ne İstersen O isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı.
1: Aşk içinde

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel kulaklarınıza ulaştı. Alev Alev isimli şarkısıyla beraber de günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve önemli bestecilerden biri Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Ağla, radyonuzda sizler.

İrem Derici ve Sefor Taktığından kulaklarınıza ulaştı. Senden Kalanlar isimli düetleriyle ikili radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa bir başka ortaklıkla devam edeceğiz. Murat Boz ve Melek Mosso karşılıyor bizi. Kolay Değil isimli şarkılarıyla dinliyoruz onları da. Gece

0: Havaal reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller,
9: tüllerinize en uygun fon perdeler,
8: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç, Cımbız isimli şarkısıyla beraber günün ritmini oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli burada, Duramıyorum isimli şarkılarıyla.

Aktu'dan dinledik Unuttun Mu Beni isimli çalışmasıyla sanatçı günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi ise en yeni hit şarkılarından biri Hani ile radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Megastar Tarkan seslendirdi Aşk Gitti Bizden isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. En sevdiğiniz melodilerle beraberliğimiz devam ediyor ve şimdi ise Kıbrıslı sevilen ses buraya kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Katsana Bana.

Sevilen besteci ve yorumculardan biri Emre Kaya'dan dinledik. Fedai isimli şarkısıyla yine bugünü keyifli hale getiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında Gökhan Tepe burada Çok Özlüyorum isimli şarkısına kulak veriyoruz onun da.

0: Aslan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Birlikte zamanda yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesi Aldatıldık'la günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyoruz. Manifest grubuyla birlikte Yaşanacaksa isimli cover şarkılarıyla radyo

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla bu kez günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Beni Sev isimli çalışmasını dinleyeceğiz kendisinden.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den dinledik bir cover şarkı Kabul'le beraber günümüzü renklendirdiğini söyleyebiliriz sanatçının. Ardındansa Demet Akalın burada olacak. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı İntikam'la radyonuzda sizlerle sanatçı.

İsmi Bengü'den dinledik. Sebebi Sensin isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Güneş'ten Ekşim Trak isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
8: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
9: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
10: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: su gibi akıp giden zamana ayak uyduran bizler, bu güzel perşembenin de tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Haziran gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günün tadını birlikte çıkartacağız. Önümüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.
1: Radyo Ses.

Şimdi bu popüler kültürün dayattığı günleri çok fazla sevmiyorum ben. Sevgililer günü, anneler, babalar vesaire, teyzeler, amcalar, halalar, onları da yakında muhtemelen yaparlar. Önümüzdeki haftasını babalar günü. Çok da fazla bu popüler kültürün bize sunduğu günleri kutlamayı sevmiyorum ben açıkçası. Zira hali hazırda hayatta olmayan, yanımızda olmayan babalarımız varsa, hali hazırda evladı olmayanlar, kaybedenler varsa işte bu özel günler bence çok hoş gelmiyor kulağa. Yine de önümüzdeki hafta sonu babalar günü, haberiniz olsun. Pazar günü eğer siz kendi çapınızda, kendi içinizde kimseye zarar vermeden, kimseyi ürkütmeden kutlamak isterseniz hatırlatmış olayım. Perşembe günüdeyiz çünkü babalar günü biraz daha anneler gününe nazaran es geçiliyor. Çok fazla önemsenmiyor sanki. Babalar kızmasın ama öyle zaten. Babalar üzülmesin diye sonradan çıkarttılar bu babalar gününü de. Siz yine de kutlamak isterseniz önümüzdeki hafta sonu babalar günü şimdiden plan program yapıp hediyeleri almayı ihmal etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Hatırlar mısınız? 2004 yılıydı bu harika şarkıyı Rafet El Roman seslendirdiğinde. Yalancı Şahidimi. Şimdi de Edis'in sesinden, Edis'in yorumuyla dinledik. Son dönemde konserlerinde seslendirdiği bu harika şarkı dinleyicileri üzerine büyük etki yaratınca Edis de şarkıyı yeniden paylaşma isteği duydu. İstek üzerine YouTube'da yayınladı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dijitalde de büyük ilgi görünce beklenen adım geldi. Edis şarkıyı kendi yorumuyla yeniden kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir Yıldız Tilbe şarkısını söylerken konserdeki görüntülerini paylaşmışlardı. Her şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan Edis'i bu kez bir Rafet El Roman şarkısıyla dinledik, Yalancı Şahidim. Peki, Aydın Kurtoğlu var sırada. Hayatın ritmi devam ederken duyabileceğiniz en hit şarkılar da yanı başınızda olmaya devam ediyor. Bu arada sevgili Cengiz Kurtoğlu da konsere gitmek üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirmiş. Yaşanan talihsiz olayın ardından kontrol amacıyla hastaneye götüren usta sanatçının ayağında çatlak tespit etmişler. Biz de Hayatın Ritmi ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyoruz. Aydın Kurtoğlu ile devam ediyoruz iyi müziğe.
1: Radyo Ses. Radyo.

Aynaya baktığınızda yüzünüzde bir değişiklik, bir farklılık görüyor musunuz? Evet, insan yüzü asimetrik gerçekten. Yani telefonda da çektiğiniz fotoğraflarda, selfilerde ayna şekli ya da diğer görünüm şekli yaptığınız vakit asimetriyi fark etmişsinizdir. Sosyal medyada da insan yüzünün asimetrik olduğuna dair pek çok paylaşım yapıldı. Bilim insanları insan yüzündeki asimetrinin genetik mirastan, gelişim sürecinden, yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucundan olduğunu, ortaya çıktığını söylüyorlar. Yani aslında hiçbirimizin simetrik bir yüzü yok. Çok nadir diyorlar. Tek bir bütün olarak, simetri olarak düzgün bir yüz görmek, evet, yok değil, var, ama pek çoğumuzun yüzü asimetrik. Bu yüzden endişe etmeyin. Her halimizde güzeliz. Hatalarımızla, kusurlarımızla olduğumuz gibi güzeliz. Önemli olan da bu. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısını Göksel yorumuyla dinledik. Bu arada uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. albümünü Rüyaların Eşini dinleyicisiyle buluşturdu Göksel. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, yeni albümünde hayranlarını bu kez daha derin, daha kişisel, daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıl aranın ardından 10. albümü Rüyaların Eşiydi. Müzik dünyasında tekrardan fırtınaları estirecek. Bu arada albüm yayınlamadığı dönemlerde 17 single'a da imza atmıştı. Benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli diyerek yeni bir albümle dinleyicisiyle buluşmuş oldu. Göksel Karabiberim'le dinlemişken yeni albümü de hatırlatmış olalım. Peki, güzel bir perşembe dedik. Hafta sonu adım adım yaklaşırken tadını çıkartmaya devam ediyoruz bugünün hayatın ritmiyle. Dicle Olcay bu kez kulaklarınızda.

0: Sabahları nasıl güne başlarsınız? Yani öyle çok bir rutinim yok benim mesela. Genelde uyanmam gereken saatte uyanıyorum. Gece iyi uyuyabildiğim için, gece uyumam gereken saatte yatağa girdiğim için sabah kolay uyanıyorum. Dolayısıyla da enerjik başlamış oluyorum. Herhangi bir ekstra içeceğe, bir detoksa, bir kahveye ihtiyaç duymuyorum ben mesela. Sadece keyif için uyandıktan 1-2 saat sonra kahvemi yudumlayabiliyorum. Olması gereken de bu. Ve kahvenizi kahvaltıdan sonra yudumluyorsunuz. İşte güne enerjik başlamak istiyorsanız eğer, bu önerileri de bize tavsiye etmişler. Mesela yorgunsanız bir önceki günden önce biraz sakinleşin diyorlar. Biraz daha dinlenin. Kahveyi ölçülü tüketmeye bakın. Biraz yataktan yavaş kalkın. Uyandıktan sonra esneyin, gerinin, biraz yatağın tadını çıkartın. Yani hemen uyanır uyanmaz yataktan fırlamanın da o enerjiyi aldığını söylüyorlar. Ha, gün içinde de biraz kestirebileceğinizi söylüyorlar. Bol bol sıvı tüketmeniz gerektiğini de unutmayın. Havalar ısınmaya başladı. Aman dikkat edin kendinize. Sıcak bir perşembe gününde günün tadını çıkartmaya devam edelim o halde içimizi ferahlatan şarkılarla.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi akşamı yapar.
9: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Evcil hayvan dediğimizde ilk aklımıza gelen kediler, köpekler, kuşlar. Biraz daha ilerletirsek hamsterlar var. İşte balık olabilir evcil hayvan. Ya eline alıp sevemiyorsun ki balığı. Neyse, balıklar olabilir evcil hayvan olarak. Bence kaplumbağalar da var. Ben kaplumbağaları çok seviyorum. Gerçi doğal ortamlarında, doğal hayatlarında daha çok seviyorum. Özellikle bahçedeki kaplumbağaları. Biliyor musunuz? Kaplumbağalardan da öğreneceğimiz çok şey var aslında. 16 Haziran'da da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'ymüş. Haberlere bakarken karşıma çıktı ama kaplumbağaları çok sevdiğim için geçse de kaplumbağalardan öğrenebileceğimiz hayat derslerinden bahsetmek istedim. Bir kere sakin ve yavaş halleriyle hayatı daha sakin yaşamamız gerektiğini öğretiyorlar. Aslında insanın evinin kendisi olduğunu gösteriyorlar. Evlerini sırtlarında taşımalarıyla herkesin esas çatısının kendi bedeni olduğunu öğretiyorlar bize. Ve her sert görüntünün altında ince, hassas, kırılgan bir yapı olduğunu anlatıyorlar. Bu yüzden çok seviyorum onları. Ses telleri olmasa da ses çıkarabilmeleri imkansız diye bir şeyin olmadığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde yaşayabilmeleri de aslında bizim de her koşula uyum sağlayabileceğimizi anlatıyor. Dediğim gibi daha çok şey var dünyadan, canlılardan, hayattan öğreneceğimiz. Bunları da kaplumbağalardan öğrenmiş olduk.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Eskiden yaz aşkları vardı. Yazın birkaç ay eğlenceli aşıklar buluşur. Sonra herkes kendi evine tatil dönüşünde ayrıldıktan sonra o aşklar biterdi, yaz aşkları. Eskiden öyleydi. Şimdi günümüz koşullarında mekan, zaman, mevsim fark etmeksizin aşkları devam ettirebiliyoruz ya da bitirebiliyorlar. Bir anda yok olabiliyorlar, bir anda silebiliyorlar, bir anda ortaya çıkabiliyorlar. Şu dönem de tam ekslerin dönme zamanıymış hanımlar beyler, aman dikkat edin. Ancak ilişkiniz uzun sürsün istiyorsanız, öyle eskisi gibi yaz aşkı olmasın istiyorsanız, uzun ve mutlu ilişkiye giden yolun herkesin kendi içinde başladığını, önemli olanın kendi ihtiyaçlarınız da olduğunu söylüyorlar. Bencillik safhasına ulaşmadan kendinize önem verdiğinizde, herkes kendi hayatına da önem verdiğinde, yani kimse kimseye bağımlı olmadığında ilişkinin daha uzun süreceğini söylüyorlar. Bana sorarsanız bunları anlatmak çok da kolay değil. Bazı şeyleri yaşayarak anlıyoruz, bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz ve her ilişkinin kişiye göre dinamiğinin farklı olduğunu da bilmek gerekir. Genel geçer kurallar, genel geçer söylemler olsa da siz kendi ilişkinize göre karar verin ama kendinize de önem vermeyi ihmal etmeyin. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Belki her gün yoğun bir iş temposu altındasınız. İş stresi sizi yoruyor ve bu iş stresini büyük bir ihtimalle özel hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Eve gittikten sonra çoluk çocuk eş demeden iş stresini yansıtıyorsanız ya da evde değilsiniz ama bir ilişkiniz varsa iş stresi ilişkinizi olumsuz etkiliyor olabilir diyor uzmanlar. İş kaynaklı stresin çiftler arasında bağlılığı zayıflattığını söylüyorlar. Hani eve iş getirme derler ya, işte iş yerinde kalsın aklınızdakiler, çözemediğiniz problemler, iş stresi iş yerinde kalsın, aman yansıtmayın özel hayatınızı, sakın etkilemesin hayatınızı. Çünkü çalışmak için gelmedik bu dünyaya, yaşamak için geldik. Hani şimdilerde Instagram'da çok karşıma çıkıyor, yaşıyorken yaşayalım diyorlar ya, işte bunu ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses.

0: Eğer bir evcil hayvanınız varsa o iş stresini de üzerinizden alabilir, günlük hayat stresini de. Ancak yapılan yeni bir araştırma, kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini iyileştirdiğini fakat anlık stresi azaltmadığını ortaya çıkartmış. Yo, bence azaltıyor. Ancak biraz kendileri de stres yapıyor olabilir. Onların bakımlarıyla ilgilenmek de bazen stres yaratıyor olabilir. Yine de siz kedinize güvenip iş yerindeki stresi eve getirmeyin diye bir kez daha hatırlatmış olayım. Peki, perşembeniz keyifli olsun. Kulağınız yanı başınızdaki radyoda olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Yeni bir gün daha başladı. Bu güzel günü karşılarken sevdiklerinize sarılarak karşılamanızı tavsiye edeceğim. Hani illa bir yerden ayrılırken, hoşça kal derken sarılıyoruz ya, ya da ilk görüştüğümüzde. Bence güne başlarken de sarılalım birbirimize, ihtiyacımız var. Yapılan araştırmalar sevgilinize, partnerinize, eşinize sadece 20 saniye sarılmanın kaygıyı 24 saat boyunca azaltmaya yetecek kadar oksitosin salgılanmasını sağladığını ortaya çıkartmış. Yani sabahleyin 20 saniye sarılsanız bir sonraki sabaha kadar fazlasıyla oksitosinimiz vücudumuzda bizde sahip çıkacak. Dolayısıyla sevdiklerinize bol bol sarılmayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok sarılırsanız o kadar mutlu hissedersiniz, unutmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir perşembe dedik. Tabii günü güzelleştiren sizlersiniz. Bugün de günden keyif almak için hayatın ritminde buluştuk 2 saat boyunca. Biz ayrılan vakti tamamlamışız. Ben Rania, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Yarın yine görüşeceğiz. Haftanın cumasında yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Radyonuz hep açık kalsın.
1: Radyo Ses.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay 100

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222-228-1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543-568-5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Acan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Cuesta Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: ettiği ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ay ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.